0: 喜欢踢球
1: 啊、
0: 那个时候我们看过的，后来
1: 就再也没看过了，
0: 没看过。以前我们不让他踢球，也专门读书。
2: Süyümlük çoğundadan çoğuna sizler bu vakitini körgende biz belki bekette hoşlu vatan buluşumuz mümkün. Nurgun geplerim yığızımdan çıkarılmaya kılıştın en sürep sizlerge yezip verdi. Bu kıtım sizler bilen Lohsen Necem buluş sizlerge top tepken cahimini köstü bu yerden menzirlik tahammlarını tetiş bunun bu. Mezgildeki en hoşalılarlık işim. Sizlerden çoğun put aldı da sadakatmenlik bilen pekhit mama mendin en sevmişsiniz mu buludu birak kucağının gözenge kergendin buyan gerçe yurtumuğa bolgan sevmişim toktap kalmagan bolsumu likin bu şehir özge has illiklikli ve sığdırışçalıkı bilen bana tevelik tuyğusu tepip verdi bu yerdeki turmuşum her günü hoşal ve hoşallıkta tolgan Lohsen'de hemme işlerim yakşı. Bu yerdeki sevdaşlarım ve dostlarım bana bek kömür buldu. Tenirimi bana bek işimdu. Bu şehir naiti illik. Mizlik tamiri, güzel menzirleri var. Tekimi muhimi, men arzuyumlu kovuluşudan top meydani var. Bu men bu yerini ikinci yurtumda bilmem. Men sizlerinin gitonlarını anlayamam.
3: 过去24小时，四川观察上关注度最高的新闻有哪些？掌上观察，我们一起来关注。清晨6:30，遂宁安居区皂角亚公交站还沉浸在薄薄的晨雾里，十几个竹编的背兜顺着站台沿一字排开，来自周边的菜农早已习惯了在这里等候。每天的6:50，一趟比常规的首班车早发10分钟的601路公交车都会准点靠站，沿线的乡亲都亲切地叫它